0: Çok atarsak.
1: Yalaydı mı?
2: Visiting the next center. Any visiting center.